0: le ñepp tok magge cheikh ibrahima fall ba bu mur dina le ñepp tok magge cheikh ibra
1: rabbi
0: la ilaha illa la ma sabiqa wa ma ba'da
1: la ilaha illa la

0: kubagi serigne massa mbake munu masal tere munu masal tere nabi a salmi
1: massa mbande cheb borom daru karim
0: man madam fisal sal
1: borom yettikale yi iman islam ihsan
0: serigne massa mbake munu masal tere munu masal tere baro